Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya,

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Diyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
1: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 25 Mayıs 2026 Pazartesi, bugün bayram haftasına giriş yaptık. 9 günlük bayram tatili elbette başladı ama yepyeni bir haftadayız. Zira çarşamba günü bayramın ilk günü, yarın da Arefe ve hala bayram trafiği devam ediyor. İlk kavimler göçünü atlatıp daha trafiğin hafiflediği süreçte yola çıkmayı tercih edenler var çünkü. İyi yolculuklar diliyorum, yol boyunca sürüşlerinize eşlik etmeye çalışacağız. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Harika bir hafta, harika bir bayram olsun. Hadi başlayalım.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs

0: 16 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
14: Sağlamsa Lassa.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
16: HDI Sigorta. Arabanı arabamla takoma. Değerinde cinsat.
17: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
18: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor.

0: İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

sık rejim yapıyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız, hele ki bayram öncesinde, çünkü kim bilir bayramda o rejimler nasıl bozulacak, onu sonrasında konuşacağız, sırasında da konuşacağız. Yani öyle büyük büyük bozmalar yaşamamamız lazım çünkü. Ama nedeni yanlış alışkanlıklarınız ve beslenme düzeniniz olabilir diyor uzmanlar. Eğer insülin direnci, hipotiroidi benim mesela ve Kaşım sendromu gibi bazı hastalıklarınız yoksa, ayda 1-1,5 kilo bile veremiyorsanız hatalı bir diyet yaptığınız kesin. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için vücudunuza uygun egzersiz olmazsa olmazlarınızdan olmalı. Yemeğinizi bir arkadaşınızla sohbet ederek veya ekran karşısında değil de iyice çiğneyerek, tadını alarak, farkına vararak tüketmeniz gerekiyor. Ve kilit nokta su. Vücut susuz kaldığında ya da diğer bir deyişle içilen su miktarı yeterli gelmediğinde sindirim enzimlerinin ve bağırsakların çalışma temposu yavaşlıyor. Su tüketmeyi unutmayın, hatta artırın. Sonra bir daha bir bakın bakalım kilo verişiniz artıyor.

Cuma günü 9 yeni film vizyona girdi. Zira şehir merkezlerinde kalanlar için özellikle de böyle bir havada harika bir alternatif sinema salonlarında yeni vizyona gelmiş olan filmleri görmek. Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Steve Blum'un başrollerini paylaştığı Star Wars, Mandalorian ve Grogu haftanın öne çıkan yapımlarından, Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin'in başrollerini üstlendiği serinin 6. filmi Oflu Hoca 6 Define haftanın yerli yapımlarından, Orhan Bal imzalı Kehribar'la Boncuk Kayıp Robot Ormanya'da geçen eğlenceli bir animasyon ve Haset Cin Çarpması da adından da anlaşılacağı üzere haftanın korku filmi. Belki birini seçip gitmek ister.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
10: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
16: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
17: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
18: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
19: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
19: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başlıyor.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

25 Mayıs 2026 Pazartesi bugün, yarın Arefe. Evet, Arife değil, Arefe. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü ve hava bayram boyunca yağışlı geçecek. Meteoroloji dedi ki Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Akom'un yaptığı açıklamaya göre de İstanbul'da bayram tatili genel olarak parçalı ve bulutlu geçecek. Arefe günü yani yarın ve bayramın ilk günü yağış beklenmiyor. Ama bayramın ikinci gününde sağanak yağmur etkili olacak. Bu arada Bodrum'dakiler nasıl diye merak ediyorum. 24 saatte 20 bin araç girişi yapılmış Bodrum'a. Yani bulunduğunuz yerden bir başka yere hareket edebiliyor musunuz mesela, nasılsınız diye soracaktım. Ne

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti. Özel daha sonra meclise yürüdü. Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu kararın gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonrası genel merkeze gideceği açıklandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. 28 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Yollarda bayram yoğunluğu sürüyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 79.sü düzenlenen festivalde Romanyalı yönetmen Christian Mungiu, Fjord filmiyle Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar daha dar alanı etkileyecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir çok bulutlu 28, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya çok bulutlu 25 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Otoyollar ve karayollarında bayram tatilinde seyahate çıkanların oluşturduğu hareketlilik hala devam ediyor elbette. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri sürdüğü için de aslında ciddi bir yoğunluk var. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nda trafiğin düşük hızla ilerlemesi araç kuyruklarına neden oluyor. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşım yavaşlatabiliyor. Dikkatli olmanızı hatırlatmak istiyorum her anonsunda. Sürücü iyi bir gece uykusu uyumalı diyor uzmanlar. Yapılan araştırmalarda sürücülerin çok dikkatli olarak en fazla 2 saat ya da 150 kilometre mesafede araç kullanabildiği ortaya konmuş. Bu nedenle mola yerlerine dikkat edin. 2 saatte bir 10-15 dakikalık molalar verin diyor uzmanlar. Hız limitlerine dikkat edin. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Herkese iyi yolculuklar diliyoruz.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak. Altın.

0: Paterno, Dardanel güvencesiyle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Pilot garaj şoför ekspertiz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Cem şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten. Yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya bulunabilirim. Ya Cem sen reklam da yapsan olur.

merakları için bir not. Avustralya Açık, Wimbledon ve Amerikan Açık'la tenis sezonunun en önemli 4 turnuvası arasında bulunan Roland Garros dün Paris'te başladı. Sezonun ikinci Grand Slam turnuvasında bu yıl son 2 yılın şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle olamayacak. Kadınlar Dünya sıralamasının 59. basamağındaki milli raketimiz Zeynep Sönmez ise üst üste 3. kez Fransa Açık'ta bu yıl. Milli tenisçi ilk turda dünya 62 numarası Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşılaşacak. Roland Garros 7 Haziran'a kadar devam ediyor. Zeynep'e başarılar.

Bayramda şehir merkezlerinde kalanlar için etkinlik önerilerime devam ediyorum. Andrea Bocelli İstanbul'da kariyerinin en özel konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Dünya turnesi kapsamında Bocelli 30 Mayıs'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda olacak. 1987'den beri metal müziğin öncüsü olarak sahnede olan Pentagram'da aynı akşam Harbiye Cemil Topuzlu'da performans sergileyecek. Bu arada Rami Çocuk ve Sanat Bienali devam ediyor. Bienal süresince kurulan atölyeler, sergiler, etkinlik programları geniş bir içerik sunuyor katılımcılara ve çocuklara. Bienal 15 Haziran'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir. Rami Kütüphanesi'ndeki Sezai Karakoç sergisinden de söz etmek istiyorum. Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, şiirleri ve şahsi daktilosunun yer aldığı Zamana Adanmış Sözler sergisi 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir. Belki bayram tatilinde değerlendirilebilir.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım garım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık hocam.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Bankam bank kartıma gir. Pilot garaj şoför ekspertiz.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsa.

0: katılım da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
6: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
9: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
11: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
12: İyi akşamı yapar.
13: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar

25 Mayıs 2026 Pazartesi, bugün haftanın ilk günündeyiz. Kurban Bayramı'na artık 2 gün kaldı. Yarın Arefe ve meteorolojinin, AKOM'un uyarıları var. Birkaçını hatırlatmak isterim. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle bugün parçalı ve çok bulutlu, yerel yağışı geçecek. Sıcaklıklar 19-23 derece aralığında değişecek. Mevsim normallerinin altında seyredecek yani. Yarın yağışlı sistem etkisini yitiriyor. Arefe gününde İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların 24 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor ama diyor uzmanlar, çarşamba gününe dikkat, zira İstanbul'da hava genel olarak açık geçse de bir gün sürecek kısa bir sağanak sürprizi var. Ona göre planlamanızı yapmanızı öneririm. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben de Öykü Güler Sönmez gidiyorum. Harika bir hafta, harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manşetlerde CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar var. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. CHP'de tahliye krizi. Genel Merkez savaş alanına döndü, başsavcılık soruşturma başlattı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi dün polis tarafından tahliye edildi. ARBED'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özgür Özel, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis zoruyla CHP'de tahliye, Hürriyet'in manşeti bugün. Ayrıntısını aktaralım. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusu üzerine dün polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Biber gazı ve plastik mermi kullanılan müdahale ile bina boşaltıldı. Özel yürüyerek meclise gitti. Örgüte çağrı hemen bu haberin yanındaki başlık. Tahliye gerilimi sürerken Kılıçdaroğlu basın danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı. CHP örgütünün mahkeme kararına uymasını isteyerek talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi. Yine önemli bir başlık, Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi. Habertürk'ten aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Geçelim Milliyet'e. CHP'de kaos burada manşet. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tahliye gerginliği ve arbede yaşandı. Tebligat gün boyu devam eden gerginlik ve arbede arasında ve biber gazlı polis müdahalesiyle Özgür Özel'e iletildi. Tebligatı bunun için yıktılar baba ocağını diyerek yırtan Özel, herkes kendine yakışanı yapıyor, çok üzgünüm. Bir baba ocağını bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde kimse buna cesaret edemeyecek diyerek genel merkez binasını boşalttı. Trafik çilesi bitmedi. Yine önemli bir başlık Milliyet'ten. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu dün de sürdü. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşakta trafik yoğunluğu artarken trafik durma noktasına geldi. Tatilin ikinci gününde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Ve Sabah gazetesi manşete bakalım. Özel provokasyon fiyaskoyla bitti. Şaibeli Kurultay davasıyla görevinden alınan Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde kaos çıkardı. Polise saldıran provokatörler binadan tahliye edildi. Beklediği desteği bulamayan Özel, tekrar döneceğim diyerek odasını boşalttı deniliyor detaylarda. Şimdi de Sözcü var sırada. Manşet Sözcü'de, iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. 18 milyon kişinin oyunu alan partiye gazlı darbe. CHP'ye çıkan yollar kapatıldı. Genel merkez polis ordusuyla kuşatıldı. Kapısı demir makaslarıyla kırıldı. Gazla, copla, balyozla içeri girildi. Demokrasinin fişi çekildi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Haftanın ilk iş ve okul günü dememenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok kişi için tatil çoktan başladı. Yollarda olanlar var, evde kalanlar var, sevdiklerinin yanına çoktan varmış dinleyicilerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca her nerede olursanız olun. En sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hem de çok güzel şarkılarımızla. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

Pastırno, Dardanel güvencesiyle. Zirveye yükselenlerin tercihi DC Asansör, tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diler.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
3: Bağdat hayata lezzet katan tat. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Güzelce kılçık hocam.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
8: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
9: gelsin. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bazen gitmek istediğimiz yerlere çok hızlı bir şekilde varmak istiyoruz. Ama lütfen bunu yapmayın. Türkiye'de her yıl binlerce kaza biliyorsunuz hız sınırının aşılması nedeniyle yaşanıyor. Sadece birkaç dakika erken gitmek için yapılan aşırı hız ehliyetinizi kaptırmanıza neden olabilir. Yüksek para cezaları ödeyebilirsiniz. Aracınızı bağlatabilirsiniz. Ve en önemlisi can kayıplarına neden olabilir. Boş yoldu demek cezayı değiştirmiyor. Radar her yerde olabilir. Lütfen önce sevdiklerinizin ve kendinizin can sağlığını düşünerek hız yapmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Çok sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Poise, Murat Boz işbirliği. Yapar mısın?

Bayramda İstanbul'a gelip misafirimiz olacak dinleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Zamanınızı Kurban Bayramı boyunca kültür ve tarih dolu bir deneyimle geçirebilirsiniz. 27-30 Mayıs tarihleri arasında 18 yaş ve altı tüm TC vatandaşları Minyatürk, Şerifiye Sarnıcı, Dijital Deneyim Merkezi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne ücretsiz ziyaret edebilecek. Müzelerimiz 27 Mayıs Çarşamba günü saat 13 itibariyle ziyarete açılacak. Kampanya yalnızca TC vatandaşları için geçerli. Bunu da hatırlatalım. Girişte kimlik ibrazı gerekli. Radar Türkiye uygulamasından kare kod almayı unutmayın. Pop'un kralındasınız. Gün aydın. Çok keyifli bir pazartesi günü. En sevdiklerimizle devam ediyor. İşte onlardan biri. Tantaşçı. Yok başka hayalim.

0: sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Cemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Taze taze getir, bir mutluluk,
8: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: sana günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bodrum, Bodrum. Nereden başlasam, nasıl anlatsam? Evet, Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen birçok kişi vardı ve ilçeye resmen akın etti. Son 24 saatte 20 bin araç Bodrum'a giriş yaptı. Bu yoğunluğun olması çok doğal çünkü geçtiğimiz cuma akşamı yola aynı anda çıkıldı ve ilçeye aynı anda giriş yapıldı. Dolayısıyla bir yoğunluk yaşandı. Bugün daha iyi olacaktır trafik, merak etmeyin, ilçelere girişlerin trafiği biraz daha hafiflemiş oldu. Ama tabii yolculuklar devam ediyor. Şu an yolda olan dinleyicilerimize yolunuz açık olsun diyorum ve bu şarkıyı size armağan ediyorum.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Şöyle dünya geneline bir bakın. Türkiye ile mukayese ettiğimizde Türkiye gibi aile değerlerine, kültürüne, bayramlarına değer veren bir millet yok. Tabii ki her ülkenin kendine özel bayramları var. Ama bizim gibi bağlılığı güçlü bayramlar değil. Biz bayramlarımıza önem veriyoruz. Aile birlikteliğine değer veriyoruz. Ve hep diyorlar ya, teknoloji hayatımıza girdi gireli insan ilişkileri zedelenecek. Kimse kimseyle konuşmayacak. Bayramlar kalmayacak. Hayır, bu bizim ülkemiz için geçerli değil. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, biz bayramlarımıza sahip çıktığımız sürece hiçbir şekilde etkilenmeyeceğiz. Çünkü sevdiklerimizin yanında olmayı seviyoruz. Onlarla bir sofrada oturup yemek yemeyi çok seviyoruz. Ve bu kültürü çocuklarımıza aktarıyoruz. Böyle de devam edecek. Bu yüzden ülkemi ve bayramlarımızı çok seviyorum. Bayramlarımızı yaşatmaya ve yaşamaya devam edeceğiz. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde de çok güzel

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık Hocam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Aracınızın eksiklerini tamamladıktan sonra yola çıkın. Bakın bu da çok önemli. Sürüş esnasında yorgun hissediyorsanız kısa bir mola verin. Çünkü birkaç dakikalık dinlenme size iyi gelecek. En azından uykunuz varsa bile uykunuz açılmış olacak. Ayrıca emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Ve arka koltukta oturanlar, beni duyuyorsunuz biliyorum. Lütfen siz de emniyet kemerlerinizi takın. Bu uzun yolculuklarda can güvenliğiniz için çok önemli. Evet, yolda olan tüm sürücülere hayırlı yolculuklar diliyorum. Pop'un kralında konuğumuz Çağla ve Doğu Svek. Seni düşündüm.

Birçok kişi bayram nedeniyle tatil yolculuğuna çıktı, hatta gitmek istedikleri yere vardılar bile. Ama yolculuklar devam edecek. Eğer siz de yola çıkacaksanız lütfen trafik kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Uykusuz yola çıkmayın.

Dinleyicilerimizden gelen enerji dolu mesajlar var. Çok teşekkür ediyorum yayınıma eşlik ettiğiniz için. Balıkesir'den Zeynep bizimle, Adana'dan Murat, Eskişehir'den Derya, Samsun'dan Can. Ben çalışıyorum, bayram boyunca da çalışmaya devam edeceğim. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Özellikle bugün pazartesi ve ben bugünü pazartesi gibi yaşamıyorum. Bundan güzel daha ne olabilir ki demiş. Çok haklısın, gerçekten öyle. Ben de hiç bugünü pazartesi gibi hissetmiyorum. Antalya'dan Elif bizimle. Annemin yaptığı bayram baklavasının kokusu bütün evi sardı. Buyurun gelin siz de tadına bakın demiş. Ah keşke Elif. Ama inan yemiş kadar oldum, ellerinize sağlık. Son olarak Tekirdağ'dan sevgili Cansu, sıradaki şarkıyı lütfen bana da armağan eder misin demiş. Tabii ki armağan ederim. İşte bu şarkı sizin için. Belki güne dair bir mesaj alacaksınız şarkının sözlerinden. Dinleyin ve

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Erciyiz.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
0: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Mutlu Akü bir numara.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Ve programın sonundayız. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Gün boyunca Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde çok yakınınızda olacak. Hem de her nerede olursanız olun. Ve yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumda olacağım. Birlikte yolculuk yapacağız, birlikte kahvaltı yapacağız, birlikte günün güzelliğini yaşayacağız. Bu nedenle kimselere söz vermeyin, aynı yerde buluşalım. Hepinize mutluluk ve sağlık diliyorum. Güzel, keyifli bir gün sizin olsun. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Sanel güvencesiyle.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: biz.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsınız?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Kral Akustik.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık, pilot garaj yapı ekspertiz.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Sarı zaman.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı.

0: sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maydi bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Kale Kilit. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sen.

Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İsoptan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

bilinen kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mutlak butlan kararının ardından yaşananlar manşette. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve partililerle bayramlaşacak. Özgür Özel cephesine de bakalım. Dün polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sonrası meclise yürüyen Özel, bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Bugün 13.30'da DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan Özel'i mecliste ziyaret edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyum atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. 28 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Yollarda bayram yoğunluğu sürüyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 79.sü düzenlenen festivalde Romanyalı yönetmen Christian Mungiu, Fjord filmiyle Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar daha dar alanı etkileyecek. Bugün İstanbul çok bulutlu 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir çok bulutlu 28, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya çok bulutlu 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Bulseti 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.

Merhaba Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum güzel başlamıştır haftanız. Ne de olsa artık tatil haftası değil mi? İyidir diye tahmin ediyorum. Bayram öncesi peki ev temizliğiyle uğraşan dinleyicilerim var mı? Bayram yaklaşınca herkes bir anda evin detaylı temizliğine girişmeye başlar. Koltuk altları, dolap içleri, normalde aylarca dokunulmayan yerler. Çünkü bayram temizliği hijyen değil sadece zihinsel de bir hazırlık anlamına geliyor. Yeni bir döneme giriyormuşuz gibi. Ve bununla ilgili diyebiliriz ki düzenli ortamlar insanın zihinsel rahatlama hissini arttırıyor. İşte bu yüzden bayram temizliği bahane, asıl gerçek zihinsel hazırlık. O yüzden bazı insanlar için temizlik yorucu gelmez. Aksine rahatlatıcıdır.

0: Demir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: İyi akşamı yapar.
3: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Setur Yaz Show!
4: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
18: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

Hafta başlarken Türkiye'nin bir kısmı tatilde, kimi tatile hazırlık yapıyor, kimi bayramına hazırlık yapıyor, kimileri sevdikleriyle buluşmak için gün sayıyor ya da sevdikleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Ama tatilciler daha çok ön planda sosyal medyada. Tatilde dinlenmekten çok içerik yetiştirme telaşında olanlardan mısınız, yoksa siz de kahve gelmeden fotoğraf, denize girmeden bir hikaye, gün batmadan paylaşım, artık bazı anlar yaşanmadan önce paylaşılmaya hazırlanıyor. Sosyal medya davranış araştırmalarına baktığımızda bunu söyler bize. İnsanlar özel anılarını paylaşırken onay hissini daha yoğun yaşar. Onaylanmak isteriz toplumdan, sosyal çevremizden. İşte o yüzden gerçekten dinleniyor muyuz tatilde, yoksa tatili bile bir performansa mı çevirdik? Bunu düşünmek lazım.

Bayram öncesi bayram mesajı hazırlayanlar var mı aramızda? Evet, bu bir mesai biliyorsunuz. Bayram mesajlarını toplu atanlardan mısınız yoksa tek tek yazanlardan mı? Çünkü o mesajın şekli bile karakter anlatıyor biliyorsunuz. Kimi uzun uzun yazar, kimi hazır mesaj yollar, kimi sadece emoji bırakır. Ama ne olursa olsun insanlar hala birbirini hatırlamak istiyor. Ve kendini hatırlatmak istiyor. Belki de bayramların en güzel taraflarından biridir. Uzun zamandır konuşulmayan insanların bile birbirine yeniden ulaşabilmesi.

0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: elektrikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Yeni haftaya sakin başlayanlardan mısınız? Belki de yapmış olduğunuz işle alakalı olabilir. Bayram öncesinde bir sakinleşmiş bir atmosferin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Peki nasıl uyandınız güne başlarken? Bugün işe gidenler, işe giderken zor uyananlardan mısınız? Belki tatili iple çekiyorsunuzdur şu birkaç günlük tatil içerisinde. Doya doya uyuyacağım diyorsanız, üzgünüm, doya doya uyumak çok mümkün olmayabilir. Neden derseniz, genellikle tatilde daha erken uyanırız. Evet, ilginçtir, işe giderken zor uyanan insan tatilde erkenden gözünü açar. Neden peki? Alarm yok, stres yok ama uyku da kaçmış. Çünkü zihnimiz baskı hissetmediğinde beden daha farklı çalışıyor. Rahatlıyoruz başka deyişle. İhtiyacımız olan şey gerçekten uyku ama uykuya nasıl geçtiğimiz, nasıl bir duygu durumunda olduğumuz ve nasıl uyandığımız da bir o kadar önemli. Bugüne alarm çalmadan uyananlardansanız muhtemelen şu anda günün devamı da sizin için güzel geçiyordur. Tadını çıkarın.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta güzellikler getirsin. Bayram haftası sevdiklerinizle, ailelerinizle, keyifle geçmesi umuduyla. Evet, dileklerimiz böyle. Peki, güne nasıl başladınız, nasıl devam ediyor? Kahvesini içmeden, biraz kendine gelmeden iletişime hazır hissedemeyenler var mı? Bazılarımız öyledir, sabah saatleri zihinsel geçiş süreci gibi gelir onlara. Eğer o sabah ritüellerini yapmazsa, günün devamı da çok iyi geçmeyebilir. Hatta öyle ki, uyanır uyanmaz yoğun iletişim içerisine giren bazı bireylerde stres artar. Bunu biliyoruz. O yüzden sabah sessizliğini sevenlerin genellikle bu yönü daha ağır basar. Yani kişisel algılamamak lazım onları. Siz de sabahleyin daha böyle sessiz, sakin, daha düşünceli başlayıp yavaş yavaş açılanlardansanız anlaşılmak istiyor olabilirsiniz. Normal. Sen...

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Şu an tatilde olanlar ya da tatile hazırlık yapanlar, valizini hazırlayanlar vardır değil mi? Peki bavul hazırlama tarzınızın sizin karakterinizle ilgili olduğunu söylesem. Günler öncesinden hazırlayanlar vardır. Bir de son gece panikle ne varsa bulduğunu valize atanlar vardır. Kimisi 5 kombin planlar, kimisi orada bakarız kafasındadır. İnsanların planlama alışkanlıkları günlük hayat reflekslerine benziyor adeta. Ve işin ilginç tarafı da şu. Tatile gitsek bile karakterimiz valize de yansıyor. Her şeyi yanımızda götürüyoruz aslında. Kendimizi...

Çoğu zaman soruyorum dinleyicilerime, nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı diye. Hayat nasıl geçiyor diye soruyorum. Bunu özellikle sorarım çünkü hayattan çoğu zaman bir cevap bekliyoruz. Bazen hayattan değil, insanlardan bekliyoruz. Bazen kendimizden cevap bekliyoruz. Farkında olmadan yaptığımız davranışların etkisini anlayabilmek adına. Bazen attığımız bir mesaja geç cevap gelir ve zihnimiz hemen senaryo yazar. Siz onlardan mısınız? Bir şey mi oldu? Acaba kırıldı mı? Çünkü dijital çağda hız yeni iletişim beklentisi haline geldi. Her şeyi hızlı yaşıyoruz. Dolayısıyla iletişimin de hızlı olmasını bekliyoruz. Artık cevap gecikince bile huzursuz hissedebiliyoruz zaman zaman. Halbuki bazen sebep çok basit olabiliyor. Karşı taraf sadece telefona bakmamıştır mesela. Olamaz mı? Ama bu seçenek genellikle aklımıza nedense hiç gelmiyor. Sizce neden? Yoksa hep olumsuzunu düşünme eğiliminde olduğumuz için.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Bayram öncesi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bazılarımız tatile fiziksel değil zihinsel olarak ihtiyaç duyar. Belki de siz onlardan birisiniz. Tam zamanında geldi çattı şu tatil, bayram. Biraz rahatlayacağım diyorsanız, bir oh çekeceğim diyorsanız. Evet, beden değil, kafa yoruluyor bazen. Sürekli düşünmek, sürekli bir şeylere yetişmek, sürekli bir şey çözmeye çalışmak, değil mi? O yüzden uzun tatil fikri sadece gezmekten ibaret değil, biraz dinlenmek gibi geliyor insana. Zihnimizi dinlendirmek ve galiba hepimizin ihtiyacı olan şeylerden biri bu. Kafayı biraz sessize almak. Telefonda uçak moduna alıyoruz ya, onun gibi. Kafayı uçak moduna almak mümkün mü? Güzel bir gün diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Hull City 9 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: tadına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Plastikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlar.

0: Dardanel güvencesiyle.
1: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
9: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Aygaz diyorum.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
16: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Özgür Özel dün CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam ediyor. Meclise gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yol haritalarını belirlemek için çalışacaklarını söyledi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkeze tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Bu arada Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve partililerle bayramlaşacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Kurucu vakfına kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. Oyuncu adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Tarafların açıklamalarına göre Amerika ve İran arasında anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller verdi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yarın yağış daha dar bir alana etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Mayıs ve pazartesi yeni bir hafta başladı. Bayram haftası başladı daha doğrusu. Cuma günü mesai sonu itibariyle 9 günlük resmi tatil süreci de başlamış oldu. Birçoklarımız için tatil planında özellikle uzun yolda ve bu süreci tamamlayanlarımız var. Başta iyi yolculuklar dileyelim trafikteki herkese ve iyi çalışmalar çalışanlarımıza da. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta, bayram coşkusuyla geçecek bir hafta öncesindeyiz. Yarın Kurban Bayramı Arifemiz ve tabii bize iyi gelecek şarkılarla ve gündemde konularla Demir Ali Çelik ben önümüzdeki iki saatinize eşlik ediyorum. Herkese merhaba.

0: de kaçırmayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
10: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Tabloya bakıyorum, kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Mayıs ayının son haftasındayız ve hafta sonuna kadar Kurban Bayramı sürecimiz var. Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, pazar günü tatil. Yeni haftayla birlikte de 1 Haziran, yani Haziran ayını yaz mevsimi dediğimiz süreci başlatacağız. Önceki haftalarda mevsimsel olarak yağışların gerçekleştiği ve bu hafta da bazı bölgelerde yağış olacağını hatırlatalım. Bulunduğumuz bölgelerde hava durumunu kontrol etmemiz gerekecek. Ama hava durumu ne olursa olsun keyifli bir haftaya başladık bayram öncesinde. Kral Pop Radyo'da 24 saat dinlediğiniz özenle seçilen şarkılar, bazıları iyi hissettirecek, motive edecek, dinlemeyi özlediğiniz alternatifler olacak, her an dinlemeyi sevdiğiniz alternatifler, enerji, coşku verecekler, dinlendirecekler ve paylaşmaya devam ediyoruz.

Önceki hafta boyunca da uyarılarda bulunmuştuk. Yetkili mercilerin açıklamalarıyla denetimler sıklaştı ve son yıllarda özellikle kayıplı kazalardaki azalma dikkat çeken oranda arttı. Hem cezalarla ilgili yaptırımlar ve ciddi adımlar atılmış olması hem kontroller derken. Tabii bize düşen görev özellikle uzun yolda olan dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Hız limitlerine uyalım. Her iki saatte bir kısa bir mola vererek dinlenelim ve yolumuza sağlıkla devam edelim. İyi yolculuklar bir kez daha trafik konusunda hatırlatmalarımızı yapmışken. Pazartesi günündeyiz, yeni haftanın ilk günündeyiz. Bir tarafta da bugün çalışanlarımız var. İyi çalışmalar dileyelim, devam.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım garım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Amilli futbol takımımız için Dünya Kupası geri sayımı devam ediyor. Hazırlık müsabakalarımız oynanacak 1 ve 7 Haziran tarihlerinde. Dünya Kupası D grubundaki ilk karşılaşmamızda 14 Haziran'da sabah 07 Türkiye saatiyle Avustralya ile karşılaşacağız. Sonraki mücadele 20 Haziran'da sabah 06'da Paraguay ile, 26 Haziran'da 05'te ABD ile mücadele edeceğiz. İlk 3 programımız bu şekilde. Amilli futbol takımımıza başarılar dileyelim. Dünya Kupası mücadelelerinde yıllar sonra bu coşkuyu tekrar hep birlikte yaşayacağız. Tabii sabahın çok erken saatlerine Türkiye saati dolayısıyla biraz zor olacak ama o heyecanın bizim için herhangi bir zamanı yok. Kral Pop Radyo'da 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız devrede. Mesajlarınız için birazdan gönderdiğiniz mesajlara yer vereceğiz.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Adım adım günün akşamına doğru ilerliyoruz. Yeni haftanın ilk günü şarkılarımız devam ediyor. Az önce WhatsApp hattımızı iletmiştim ve gönderilen mesajlarda Nedim Bey'in Muğla'dan gönderdiği mesajla başlayalım. Eşim Sevinç'in doğum günü. Dünyamı güzelleştiren eşim, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Beraber bir ömür mesajını iletti. Sevinç Hanım'ın doğum gününü biz de kutluyoruz. Ve bir ömür mutluluk diliyoruz size. Elif Adıyaman'dan biz çalışanlar olarak Erkan, Tibet, Betül Aylin bizim gibi çalışanlara iyi çalışmalar. Şimdiden iyi bayramlar herkese. Buket İstanbul'dan mağazada dinliyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Buket ve Filiz göndermiş. İyi çalışmalar size de. Kadir Almanya'dan bu bayram akrabalarımdan ayrı olacağım ama 1 Temmuz'da vatanımdayım. Ateş ailesine ve Konya'ya selamlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar mesajını paylaştı bizimle. Tabii dünyanın herhangi bir noktasında bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi de iletmeyi ihmal

kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdan.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışan yapar.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Kale Kilit. Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
15: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

da tüketme de aynı oranda artış gösteriyor. Bugünkü konunun yapılan çalışmanın neticesi küresel olarak elektrik talebinin en yüksek olduğu ülkeleri sıralamak 2025 yılında %2,8 arttı bir önceki yıla oranla ve küresel elektrik tüketimindeki ilk 10 ülkede Çin açık ara zirvede ve 10.573 terawatt saatlik bir tüketimi var Çin'in. Şöyle ki ikinci ülke ABD ve ABD'de de bu Çin'in yarısı demek. 4536 terawatt saat. Üçüncü sırada Hindistan geliyor. 2083 terawatt saat. Beşinci sırada Rusya. 1176 terawatt saat. Japonya, Brezilya, Kanada, Güney Kore, Almanya ve Fransa olarak ilk 10 ülke oluşmuş oluyor ama Çin ve ABD'nin bu konuda çok yüksek bir oran olduğunu bir kez daha hatırlatayım paylaşılan veriler neticesinde. Kral Pop Radyo'da 25 Mayıs ve Pazartesi şarkılarımız devam ediyor.

Yarın Kurban Bayramı arifesi, sonrasında 4 günlük Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Tabii 9 günlük resmi tatil süreci olduğu için kimilerimiz tatil planı yaptılar. Yılın yorgunluğunu üzerinden atmak için bir tatil planı oluşturdu. Kimilerimiz de eş, dost, akraba, büyük ziyaretleriyle ilgili doğup büyüdüğü şehirlerine ulaştı ya da ulaşacaklar. Bir kez daha iyi yolculuklar bu arada parantez içinde. Ama en önemlisi, o eski bayramların tadı kalmadı dememek adına her birimize belli başlı görevler de düşmüyor değil açıkçası. O tadı örfleri yerine getirerek yaşamak, yaşatmaya devam etmek, bizden sonraki nesle aktarmak oldukça önemli. Ayrıca bayram boyunca da bu konulara değineceğiz. Yeni haftanın ilk günü Kral Pop Radyo'da sevdiğiniz şarkılar, 24 saat en iyiler devam ediyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank.

0: İşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var
13: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Ne acele Kılçık hocam.
15: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
16: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
17: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe.
18: Hemen bakıyorum hayatım.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Ve veda zamanı geldi. 25 Mayıs Pazartesi, yarın 26 Mayıs Kurban Bayramı Arefesi. Bu haftayı tamamladığımızda Haziran ayını karşılayacağız. Mayıs ayını da uğurlamış olacağız. Şimdiki odak noktamızsa Kurban Bayramımız. Yayın içerisinde iletmiştik. Birçoklarımız aslında mesafelere ulaştılar ama trafikteki dinleyicilerimize, özellikle uzun yolda dinleyicilerimize lütfen dikkatli olalım. Emniyet kemerlerimizi takalım, kurallara uyalım, hız limitlerine dikkat edelim. Her iki saatte bir kısa bir mola verelim. Sevdiklerimize kavuşabilmek adına lütfen dikkati elden bırakmayalım. Çalışanlarımız da var mutlaka şu dakikalarda. İyi çalışmalar herkese. Yarın Arife günü, Kurban Bayramı Arifesinde saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: gerçek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vava Kars. Gerçek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. 27 yaşındaki futbolcu 10 gün sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşecek. Kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Aa, ne garip. Bayram, tatil, çalışıyorum. Adım Bayce ve gerçekten sorun değil. Kimse silah dayamadı başıma bu mesleği seç diye. Yoldan gönüllü çıktım. Hem bugün bu yayını yapmak yerine karımın ananesiyle ne konuşacaktım ben mesela, anladın mı? Hani Edremit'e gittik. Hiçbir ortak yanımız yok. 1939 doğumlu. Güncel olayları da çok bilmiyor. Bir gün ortamda sohbet açılsın diye örnek verdim. Bakın dedim, artık insanlar yapay zekaya aşk mektubu yazdırıyor. Kavga ediyor. Terapi görüyor. Hatta bazıları sevgilisinden karısından daha çok ChatGPT ile konuşuyor. Kadın bana baktı. Oğlum dedi, bu ChatGPT'nin babası ne iş yapıyor? Sözüm meclisten dışarı ama bir neslin tek hedefi mürüvvet ve izdivaç olmamalı ama ya. Tabii ben de ruh hastası olduğumdan ötürü merak ettim. ChatGPT'nin anası kim, babası kim diye sordum. Cevap şöyle geldi. Annem internet, babam yalnızlık, beni de geceleri uykusu kaçan insanlar büyüttü. Anneanneye söyledim, direkt dua okumaya başladık. İyi bayramlar şimdiden, iyi bayramlar milletim. Ben bu bayram politikadan özellikle uzak durmaya karar verdim. Çünkü hangi cümleyi kursam bir taraf alkışlıyor, öbür taraf dava açmaya hazırlanıyor. Yeminle bu sabah uyandım içimden. Umarım Asya'ya Venüs gezegeni boyunda bir meteor düşmüştür. Ve daha kötü bir haber almayız diye uyandım. Ve bunu Asyalılara olan sempatim veya antipatimle alakası yok. Yani Güney Amerika desem bu defa Arjantin, Brezilya, Peru gibi tatlış, eğlenceli milletlere neden kastediyorsun diyeceklerdi. Kolombiya kartelleri beni aramaya başlayacaktı. Çok zor meslek. Rahmetli babam derdi ki hep, Bay J oğlum, herkesi memnun edemezsin. Herkesi mutlu, memnun edemez. Tamam da hadi okey, bir tarafı memnun edeyim o zaman. Tamam da ben taraf olmaktan da nefret ederim. Misyonum insanları güldürüp eğlendirmek. Misal sarışınları sevmeyenleri bunun dışında bırakamam ki mesela. Bırakın ki halka açık bu yayında. Sarışın sevmeyenleri nasıl engelleyeyim? Artı sarışın bence güzeldir. Bir düşünün, mercimek çorbanızı sarı mı isterdiniz, siyah mı isterdiniz? Anladın mı? Gerçi... Bak şimdi bu örneği veriyorum. Bu örnek de riskli oldu. Çünkü birazdan biri mesaj yazar. Kara mercimeği aşağılayamazsın diyecek. İnsanlar çıkıyor. Irkçı Bay J. Irkçı kara mercimeğe laf söyledi Bay J. İnsanlık olarak inanılmaz hassas bir döneme girdik millet. Bir şey söylüyorsun, biri kırılıyor. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Bu defa neden sessiz kaldın diyorlar. Ben çocukken insanlar tost makinesinde elektrik çarpıyor diye sinirlenirdi. Bu. Şimdi herkes birbirine sinirli. Wi-Fi yavaş olsa insanlar banka soygununda rehin kalmış gibi davranıyor. Öyle reaksiyon veriyorlar. Eskiden bayramlar daha basitti sanki. Kolonya, şeker, hafif bir aile kavgası. Akşamüstü de dağınık saçlı bir akrabanın ben gidiyorum deyip kapıyı sertçe kapatması. Şimdi herkes aynı anda telefona bakıyor ya. Dayın Reels izliyor. Dayılar artık Reels izliyor. Dayı Reels izliyor. Teyzen komplo teorisi seyrediyor. Kuzenin kripto para grafiğine ağlıyor. Anneanne hala çayın altını kıstınız mı seviyesinde kalmaya çalışıyor. Aramızdaki en akıllı insan da o olabilir bu arada. Bir de yaş ilerleyince şunu fark ettim. İnsan gerçekten huzur istiyor. Mesela eskiden bayram demek gece dışarı çıkmak, saçma kararlar almak, sabah 6'da tost yemek demekti. Şimdi tek hayalim sessiz bir koltuk, çalışan bir klima ve kimsenin bana telefonuna bir bak şunu, sana şey yolladım, şunu bir gör, şunu bir bak. Çünkü biri bir şey gösterdiği anda ya ekonomi çöküyor, ya uzaylı videosu çıkıyor, ya da birisi 3 saatlik podcast falan çekmiş oluyor. Bir bak ama tamamını izle Bay J, tamamını izlemeni istiyorum. Ama 3 saat olsun, izle benim için. Karım çok yapıyor bunu. Bakın çok net söylüyorum dinleyiciler. Artık bilgi çağını falan geçtik. Direkt yorgunluk çağı bu. Hepimiz bitkiniz. Telefon şarjı %12'ye düşünce nasıl davranıyorsa insanlık da şu anda o psikolojide yaşıyor. Maalesef öyle. Bu yüzden bu bayram kendinize biraz izin verin ha. Yani bir günlüğüne dünyanın bütün problemlerini çözmek zorunda değilmişsiniz gibi davranın. Çünkü inanın bana, dünya siz ne bileyim Twitter'a girmediniz diye dönmeyi bırakmayacak. Biliyorsunuz değil mi? Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Dünyayı yöneten 5 aileden birinin üyesi değilseniz. Şimdi biraz müzikle tansiyonu düşüreyim. Fark ettiyseniz son 5 dakikadır hem teknolojiyle hem siyasetle hem insanlıkla hem de mercimek çorbasıyla kavga ettim. Evet, Kral Pop Radyo'da Bay J devam edecek. Ayrılmayın.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakalan.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Selam millet, iyi akşamlar. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Ve elbette geleneksel Bay J bayram tatili özel programlarından birine daha hoş geldiniz. Soracak olursanız nedir ki Bay J her gün sunduklarından farkı? Yok fark Mark. Da ne deseydim pardon. İyi tatiller. Şimdi sıradan bir hafta içi programını daha dinleyeceksiniz. Bu bütün bayram olacağı gibi. Bay J'yim oğlum ben. Baş manipülatör lakabım var benim ya. Karım diyor ki siz yay burçları kadar büyük manipülatör görmedim. Öyle bir bahsediyor ki reptilyanız sanki ha. Zoltar'dan geldik manipüle etmeye. Ona dedim ki kadın seninle manipüle etmeden nasıl başa çıkayım söylesene bana. Sen kolay ol ben manipülasyonu keseyim ne dersin? Karımı manipüle etmeye çalışırken artık çok profesyonelleştiğimi fark ettim millet. Evet, eskiden amatördüm. Mesela direkt hayatım yeni bir oyuncak almak istiyorum gibi şeyler söylüyordum. Şimdi olay tamamen psikolojik operasyon. Geçen gün durup dururken evde 3 saat boyunca elektrik kesintilerinin insan psikolojisine etkisini anlattım. İnternetin öneminden bahsettim. Yarım saat sessiz kaldım. Sonra derin bir nefes alıp tabii bütün bunlar daha güçlü. 145 bin lira değerinde bir bilgisayarı satın almayı haklı çıkaramaz. Dedim kadın yüzüme bile bakmadı. Git al şunu artık sen de kurtul ben de kurtulayım dedi. Evlilik aşk değil millet. Karşı tarafın taktiklerini ezberleme oyunu. Ama onu seviyorum. Üzmemek için birçok zaman kendi kendimle konuşuyorum. Kendimi yargılıyorum, infaz ediyorum. Ve bundan kaçamıyorum. Yani keşke kendi arkamdan konuşabilseydim. Ama duvarlar çok ince. Her şeyi duyuyorum. Lanet olsun. Evet. Daha ucuz bir psikolog buldum. Çok iyi gidiyor. Özgüvenimi yerle bir edip hayattan bir beklentiye girmememi sağlıyor. Sağ olsun. Geçen gün kimse beni sevmiyor. Neden kimse beni sevmiyor dedim. Bay J. Neden böyle saçma düşüncelerle kendini yoruyorsun? Kimsenin umurunda bile değilsin. Korkma. Ne demek kimse beni sevmiyor? Bu kimsenin beni sevmemesinden daha kötü bir şey değil mi?

kimliğine kafayı takmış olman çok saçma Bahşe. Kanka. Yaş aldıkça şunu fark ediyor insan, millet. Özgüven dediğimiz şey biraz fazla uzun süre internette kalınca eriyip gidiyor. Eskiden aynaya bakıp yakışıklıyım oğlum ben diyordu. Şimdi telefonun ön kamerası yanlışlıkla açılıyor. 3 gün kendime gelemiyorum. Gerçekten neden? Şu ön kamerayı neden çamaşır makinesi motoru takıyorlar? Gerçek bir kamera yerine niye? Teknoloji ilerledikçe insanın huzuru kaçıyor. Eskiden sadece annen üstünü kalın giy diyordu. Şimdi saatim kalbime laf ediyor. Dün gece kötü uyudun diyor. Stres seviyen yükselmiş. Bugün biraz yürüyüş yap. Oğlum zaten moralim bozuk. Bir de bileğimde elektronik rehber öğretmen taşıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Rehber öğretmenleri tenzih ederim. Size ihtiyacımız var. Hatta geçen gün saat bana aktif değilsin diye bildirim gönderdi. Koltukta oturup ciddi ciddi ona trip attım. Sen kaç yaşında radyo programını sundun ilk? Acaba dedim ha? Cihaz sustu. Cevap veremiyor çünkü. Ama eminim içinden şarjım %14. Yine de senden daha enerjik hissediyorum. Bahşediyordur yani. Modern hayatım bence en büyük problemi şu. Hepimiz aynı anda hem çok özel olduğumuza hem de tamamen önemsiz olduğumuza inanıyoruz. Çok acayip bir kafa bu. Yani bir taraftan Instagram'a foto koyup beni görün diyoruz. Öbür taraftan gece yatarken zaten evrenin umurunda bile değilim gibi tribe giriyoruz. Yani psikolojik olarak tam gaz fren kombinasyonundayız. Anladın mı? Bas gaza dur, bas gaza dur. Araba eskiyor. Ama bayram güzel şey. En azından birkaç günlüğüne insanlar birbirine biraz daha yumuşak davranıyor. Kolonya uzatılıyor, tatlı ikram ediliyor. Küslükler askıya alınıyor. Üçüncü gün yine miras kavgası çıkar. Çıkar çıkar, o ayrı mesele, olsun. Yine de elimizden geleni yapıyoruz, deniyoruz da. Çünkü insan dediğin canlı tamamen düzelmese bile ara sıra böyle baştan başlatmaya, reboot atmaya ihtiyaç duyuyor yeni nesildeyim. Şimdi ben biraz evet tabii müzik direktörüne bırakıyorum işin. Fark ettiyseniz son 10 dakikadır hem evliliği, hem özgüveni, hem teknolojiyi, hem de kendi mental sağlığımı canlı yayında paramparça edip analiz ettim. Yetti bana. Kral Pop Radyo'da. Bahşeyi dinliyorsunuz.

0: olsun Bay J'miz. Canımızdan çok sevdiğimiz Bay J'miz, radyo dostumuz biz tatil yaparken çalışıyor diye vicdan azabı çekiyor musunuz ha? Hayır mı? Ben de sizin yerinizde olsam çekmezdim. Doğru olanı yapıyorsunuz. Zaten hayatımda bir şeyi doğru yapmayı başarmış olsam belki bu mesleğim olabilirdi. Hala da başarısızlıklarım devam ediyor. Bugün karımın doğum günü. Kurban Bayramı tatili var. İkisini birleştirmek için ona doğum günü hediyesi dana kestirmeye karar verdim. Ancak param bir bütün danaya yetmediğinden 7'de bir hisseye girdi. Çok şahane bir doğum günü hediyesi gibi olmadı. Yani al bir hediyenin 7'de biri. Mahalleliye dağıtırsın, hayırlara vesile ol nice yıllara. Bir garip değişik yani, anladın? Sonra vazgeçtim çünkü 7'de bir hisse 35 bin liraydı. Ve 27 kilo et veriyorlar. Yani 35 bin bölü 27 yaptım. Kilosu 1300 liraya geliyor. Dedim oğlum ne uğraşıyorsun? Markete gittim, tas kebabında indirim vardı. 35 kilo tas kebabı aldım. Aa, eminim bu akşam hediyesini verdiğimde havalara uçacak. Ya da evi havaya uçuracak. İkisinden biri. Şimdiden hangisi olacak söylemek zor. Bayramlar hariç diğer özel günlerden hoşlanmıyorum. Doğum günü, sevgililer günü, yok bilmem ne günü filan. Her birine tek tek hediye almak nedir ya? Önümüzdeki yıl karıma alacağım bütün özel gün hediyelerini bir hediyede birleştirmeyi düşünüyorum. Evlilik yıl dönümü, doğum günü, benim doğum günüm, yılbaşı, cadılar bayramı, Aziz Patrick günü. Şimdi merak ediyorsunuz bu nasıl bir hediye olabilir diye. Öyle saçma bir hediye tasarlayacağım ki kuyumcu bile ne sattığını anlamayacak. Şimdi kalp şeklinde kolye. Üzerinde doğum tarihi yazacak. Arkasında Noel Baba resmi. Kenarında minik cadı şapkası. En altında da Aziz Patrick günü için yonca sallanıyor. Yalvaracak bana lütfen bir daha hediye alma diye. Bak yalvaracak. Hatta ilişkiyi tamamen kurumsallaştırmayı da düşünüyorum. Karıma bir üyelik kartı vereceğim. Platinum Wife Plus. Platinum karım plus doğum günü hediyesi içerir. Yıl dönümü sürprizi içerir. Tartışma sonrası çiçek upgrade hakkı içerir. Premium pakette tartışma sırasında tamam haklısın aşkım cümlesi yılda 3 kez ücretsiz. Yani ben bunu zaten bedavaya veriyorum büyük ihtimalle. Bence modern ilişkilerin problemi şu. Romantizm giderek telefon operatörü kampanyasına benzemeye başladı. Sevgililer günü hediyesi aldınız mı? Anneler günü geliyor. Hazır mısınız? Oğlum ben insan seviyorum sanıyordum. Meğer abonelik yeniliyormuşum. Yani bir noktada karıma dürüstçe şunu söylemek istiyorum. Hayatım sana olan sevgim gerçek. Ama bu kadar etkinliği takip edecek CRM altyapım yok.
1: CRM ne demek Bay J?
0: Oho, her şeyi tek tek anlatacak mıyım bu programda millet ya? Ama iki kitap okuyun ama Allah rızası için. CRM, CRM, Customer Relationship Management, yani müşteri ilişkileri yönetimi sistemi. Şirketlerin müşterileri takip etmek için kullandığı sistemler, CRM. Kim ne almış, ne zaman aranmış, doğum günü ne, hangi kampanya cevap vermiş filan. Siz tabii ben karıma sevgili gibi değil de kurumsal müşteri gibi yaklaşınca kafa karışıklığı yaşamış olabilirsiniz. CRM, CRM diye yazılıyor CRM. Yabancı, Amerikanca CRM diye okunuyor. İlk duyduğumda CRM, CRM ile bağlantılı zannettim. Zaten mantıklı çünkü CRM'ci ne yaparsa CRM'sini başka insanlar çekiyor. Şirket yanlış kampanya yapıyor, müşteri sinir oluyor. Oysa ki kendime söz vermiştim kendime. Bayramda dinleyicimin kafasını açmayacağım diye ama tamam neyse. Olan oldu artık. Kral Pop Radyo burası.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
3: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: olsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
5: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: kazan. Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin. Pop,
1: pop, kral pop. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: selam millet, iyi tatiller. Ziyaretler başladı mı yoksa tam bayramı mı bekliyoruz? Ha? Geleneksel ziyafet sofraları kurulacak mı? Kavurmalar kavrulmaya başlandı mı? Etin en güzel kısmı kendi evinizde mi saklandı diyeceğim bir iki güne kadar. Aksiyon amaca ters gidiyorsa ben o işi bilmem arkadaş. İnanmam. Ayırım yok. Kime ne düşerse hayvandan. Bu arada iç organlar hep bağışlanıyor ya. Ama şöyle bir durum var. Sakatat benim en sevdiğim şey. Yani bonfileyi ne yapayım ki ben? Ben dalak kemirmeyi seviyorum. Bonfileyi bağışlıyorum. Herkes çok seviyor mahallede beni. Dananın ayağı bana, butu sana, kafası bana, gerdanı sana gibi gidiyor. Bugün herkes çok mutlu. Adım Bayece, Kral Pop Radyo'nun akşam elemanıyım. Başka akşam elemanları da var. Radyo deyip geçmeyin. Bir adam bir mikrofon değil yani. Hala karasal yayın yapıyoruz. Teknik ekip, uydu, verici, stüdyo, elemanlar, ekipman, müzik direktörü, yayın yönetmeni. Eğer durum sandığınız kadar kolay olsaydı şu an kazandığımın 4 katını kazanıyor olurdum. Lanet olsun yayın detaylarına ve fazladan eleman sayısına. Lanet olsun. Danım! Garip biriyim ama garip biri olmak için bir çabam yok. Yani dikkat çekmek için garip taklidi yapanlardan değil. Doğalımda var. Geçen hafta psikoloğum birlikte olması imkansız birisin. Bayce'ye yalnız yaşaman gerekiyor dedi. Sağ olun dedim. 3. evliliğim esnasında verdiğiniz bu geç bilgi sayesinde maddi manevi her şeyimi kaybettim geçmişte. Sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapabiliriz? Psikologlar hep seansın sonunda ortaya bir bomba atıp kaçıyorlar. Sonraki bölümü merak edip gitmeye devam edin diyor. Arabanın taksitleri var ya, evet, aynen öyle. Şimdi mesela Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali oldu. Yeni sezonda ilk bölümü sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Niye? Çünkü Salkım Hanım öldü mü, yaşıyor mu bilmiyorsunuz. Hadi. Bir keresinde psikoloğum şey dedi. İşte bu yüzden anneniz sizi hiçbir zaman sevemedi. Süremiz bitti, haftaya devam edelim.
1: Hey hey hey! Haftaya filan değil. Hayır ya. Haftaya değil. Ne demek anneniz sizi hiç sevemedi? Açıklayın bana bunu ya. Bana annemi aratmayın. Her aradığımda 45 dakika esir alıyor.
0: Bir de annelerle telefon konuşmaları niye hiçbir zaman kısa sürmüyor? Anlamıyorum. Ya annemi arıyorum. Sadece mesela iyi bayramlar diyeceğim. 45 dakika sonra kendimi apartmandaki aidat problemi, kuzenimin tansiyonu ve 94 yılında aileye yanlış yapan bir akrabamız hakkında bilgi almaya başlıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Kapı komşusu çok yanlış yapmış. İyi bayramlar. Anneler telefon konuşmasını podcast formatında yapıyor. Benimki öyle. Bölümler halinde anlatıyorlar. Dur kapatma, sana bir şey daha anlatacağım dediği anda benim içime korku çöküyor. Bak dün hoparlörde konuşuyordum. Allah canım ansı doğru söylüyorum. Karım tırnaklarını törpülüyordu. Bir noktada törpüyle telefona saldırdı. Beni kurtarmak için. Canımdan çok sevdiği kocasını kurtarmak için. Zaten aile dediğin şey biraz geçmiş travmaların catering eşliğinde tekrar buluşması gibi bir şey. Bayram sofrasında herkes aşırı kibar başlıyor. Sonra yavaş yavaş gerçek karakterler ortaya çıkıyor. İlk bir saat canım nasılsın, hayat nasıl gidiyor? İkinci saat ekonomi konuşuluyor. Üçüncü saat biri yüksek sesle. Ben yıllardır bunu söylüyorum zaten. Serhat Dayı'dan razı değilim. Serhat Dayı'dan razı değilim. Bütün Serhat Dayı'yı tenzih ederim bu arada. Ben bu yüzden mümkün olduğunca mutfak tarafında takılmaya çalışıyorum. Çünkü yemek, biliyorsunuz, yiyecek her zaman insanları birleştirir. Kimse ağzında kavurmayla ideolojik tartışmaya girmez. Konsantre olamaz. Medeniyet dediğim bu bence. Yani insanlık tarihindeki bütün büyük savaşları mangal başında çözebilirdik. Hititlere 2 tabak ciğer götürsen olay hiç büyümeyecekti, biliyorsun değil mi? Güzel şey bayram. Bütün o kaosa rağmen insanlar birbirini görmeye çalışıyor. Bir sofraya oturuyor. Aynı şakalara yıllardır tekrar aynı şakalara gülüyoruz. Aynı tatsız mevzular tekrar açılıyor. Buna rağmen ertesi yıl yine görüşülüyor. İnsan ilişkilerinin en etkileyici tarafı bu olabilir. Hepimiz biraz problemliyiz. Sözüm meclisten dışarı. Ama tamamen vazgeçemiyoruz da birbirimizden. Niye acaba? Niye acaba?

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'de yaşananlar gündemin sıcak başlığı, haber portallarında da ortak manşet. ntv.com.tr ile başlayalım. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından dün tahliye edildi. Özgür Özel mesaisine mecliste devam ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yol haritalarını belirlemek için çalışacaklarını söyledi. Bu arada Genel Merkeze gidiş tarihi merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. Buna göre Kılıçdaroğlu Genel Merkeze 30 Mayıs'ta gidecek. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun bir halk buluşması gerçekleştireceği de açıklandı. Geçelim tRHaber.com'a. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendirdi. Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere sert çıktı. CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diye konuştu. Sabah.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı paylaştığı bir mesajla kutladı. Paylaşımında Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hürriyet.com.tr var sırada. DEM Parti heyetinin dün İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajı aktarıldı. Bu kapsamda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum denildi. Amerika ve İran arasında anlaşma çok yakın. Sözcü.com.tr'deyiz. Üst düzey İran heyetinin barış anlaşmasını görüşmek için Katar'a gittiği bildirildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. Gülistan 9 soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş, dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor diye yazıyor Habertürk.com'da. CNNTürk.com'a geçelim. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. Oyuncu Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye göz atalım. Ukrayna ve Rusya arasında savaş karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev hipersonik füze saldırısına hedef oldu. 4 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Milli takımda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. 27 yaşındaki futbolcu 10 gün sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşecek. Kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Kırmızı Siyahlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar, iyi tatiller Türkiye. Bay J ben, Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunuyorum ve bu 8. yılım. Beni Kral Pop Radyo'da keşfedip burada dinlemeye başlamış olanların kaybolan yılları için üzgünüm. Çünkü ilk yayınımı 1991 yılında yaptım. Evet, Türkiye'de yaptım. Fakir ve çelimsiz bir çocuk olarak başladım bu işe. Ve zenginliğe giden patika 3. eşimle yaptığım evlilik oldu. Meslek para kazandırmadı. Ancak zengin ve güzel kadınlarla iletişim kurmamı sağlayacak havalı şöhreti verdi bana. Karımla flört etmeye başladığımızda her girdiğimiz yerde vay Bay J, oy Bay J, vış Bay J diye karşılanıyorduk. Nereden bilebilirdi ki bugün elektrik faturamızı babası ödeyecek? Ha? Ya herkes tatil yapıyor. Bense karımın babası nereye gitmemizi uygun görüyorsa oraya gitmek zorundayım. Çünkü o ödüyor. 4 yıldır arka arkaya termale gidiyoruz ya. Bak sedef, tansiyon, kabızlık, bütün hastalıklarım iyileşti. Daha hala yeni bir destinasyon bulamadı adam. Ara sıra böyle fiştikliyorum. Baba dedim, önümüzdeki yıl Amsterdam'a falan mı gitsek? Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Vay evlat dedi. Ne giyinmek lazım? Şık bir yere mi gideceğiz? Tam şık diyemeyiz. Tam şık diyemeyiz aslında babacığım ama sen yine de gönlünce giyin tabii. Kırmızı giyersen çok yakışıyor. Ay, yaşlandı kayınlar. Uzun yolculuk yapmak istemiyorlar. Bali'ye gidelim dedim. O kadar vaktimiz kalmamış olabilir. Kumburgaz'a gidelim diye. Ve Kumburgaz dediğin yer böyle yani mistik bir sahil kasabası değil mi? Yani Tibet'e gitmiyoruz. Alt tarafı İstanbul'un biraz ötesi yani. Ama belli bir yaştan sonra işte insanlar mesafeyi kilometreyle değil tuvalete kaç kere giderim hesabıyla ölçmeye başlıyor. Bali 14 saat uçuş, kayınpeder için Dakar rallisi gibi. Anladın mı? Bitmez o yani. Arabanın içine yapmak lazım. Yaş ilerledikçe tatil anlayışı değişiyor ya. Benim kuşak gençken tatilde eğlenmek istiyordu. Şimdi benim kuşak, benim yaşımdakiler omurilikle barış içinde birkaç gün. Kimse artık gece nereye akıyoruz diye sormuyor. Odada ortopedik yastık var mı diye. Bir de kayınpederlerin garip bir süper gücü var. Sana maddi destek sağladıkları anda bütün organizasyonun yayın yönetmeni onlar oluyor. Sesini bile çıkartamıyorsun. Bak adamın kredi kartı masaya değdiği an artık tatilin kreatif direktörü kendisi. Sen deniz istiyorsun, termal çıkıyor. İtalya diyorsun, Afyon. Evladım burada sıcak su var diyor. Baba doyduk, sıcak suya doyduk. Allah canım almasın doyduk. Çay bile içmiyorum 2 yıldır senin yüzünden. Gerçi tamam dürüst olayım. Benim de çok sert eleştirecek halim yok. Bedava tatilin ahlaki üstünlüğü diye bir konsept var. Çünkü, yani insan bir noktadan sonra ses çıkaramıyor. Yani önüne bornoz koyuyorlar giyiyorsun. Çamur banyosu diyorlar giriyorsun. Tuz odası diyorlar. Himalaya keçisi gibi duvara yapıştırmak gibi yapışık bekliyorsun. Öyle. Sesimi çıkartmıyorum. Hatta geçen sene kurban tatilinde termalde o kadar uzun kaldık ki dönüşte kendimi haşlanmış dana eti gibi hissediyorum değil mi? Vücudumun her yerinden mineralli su çıkıyor be. İnsan sümüğüne döndüm. Bütün bu dalga geçişlere rağmen aile güzel şey. Özellikle yaş aldıkça bunu daha iyi anlıyor insan. Çünkü birileri seni yanında istiyorsa, hesabı ödüyorsa, seni sürükleyip termal otele götürüyorsa aslında o da kendi yöntemince sevgisini gösteriyor. Türk ailesinde romantizm böyle yaşanıyor. Yani bazıları şiir yazıyor, bazıları gel evlat kaplıca iyi gelir gel gel. Eyvallah kayınbaba be. Allah senden 1000 kere razı olsun be.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bu res oh oh oh, bayram havası dolsun her odaya. Bu res oh oh oh, iyi bayramlar.
4: Zirveye yükselenlerin tercihi DC Asansör. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diler.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlar.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Pilot garaj yapma ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış.
9: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de.
12: Cherry.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz. Tahsildaroğlu benim peynirim.
2: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Çocukluğumu hatırlıyorum zaman zaman. Çok ağladığımda ve annem beni babamla bıraktıysa babam beni sakinleştirmek için çok acayip yöntemler bulurdu. Bir keresinde bana ciddi ciddi çok ağlayan çocukları geceleri belediye topluyor demişti. Yıllar boyunca çöp kamyonunun sesini duyduğum anda perdeyi kapattım. Bak, travma dediğim böyle oluşuyor işte millet. Bugün biri bana özgüvenin niye düşük Bahçe diye soruyor. Çünkü 80'lerde ebeveynlik biraz doğaçlama ilerliyordu kanka. Bazen de kolay kurtulmadım ebeveynlerin elinden. Tünel kazmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bazen de babam beni susturmak için televizyonun sesini açıp bak haberlerde senden bahsediyorlar derdi. Spiker de ekonomik krizi anlatıyor. Küçücük yaşta bütün ülkenin benim ağlamam yüzünden battığını zannediyor. Bay bay bay. Herkes burada. Kral Pop Radyo'da Türkçe pop müzik ve yanında gelen garip psikolojik hasar paketiyle Bahçe uzun yıllardır akşamları birlikte geceye bağlıyor. Umarım yarın üstüme klima dış ünitesi düşüp ölmem de bu anlamsız lüksü biraz daha yaşamaya devam ederiz. Nereden geldi aklına Bahçe? Bilmem. Bir araştırmaya göre dünyanın en kaba, en misafirperver olmayan halkı Fransızlar çıkmış. Araştırmayı yapan sitenin adı da şahane. Where are you now? Valla ben Fransa'da değilim çok şükür. Yani bu anlattıklarınızdan sonra... Sitenin sahibi de Fransız bu arada. Ve Fransızların dünyada bu kadar kötü bir imajı olduğunu bilmediğini söylemiş. İşte gerçek özgüven bu. Adam bütün dünya siz kabasınız diyor hala şaşırıyor. Muhtemelen hemen akrabalarını arayıp yabancılara biraz daha nazik davranın demiştir. Telefonun öbür ucundan da büyük ihtimalle öf geber. Çok kötü bir Fransız aksanıydı. Geber. Yok efendim, romantik millet oldukları için biraz hallerde oluyorlarmış. Hadi. Ya demek ki Fransız garson Vichyssoise çorbasına tükürdüğünde bunu aşkından yapıyordu ben restorandayken. Bir de en kötüsü Amerikalıları kültürsüz buluyorlarmış. Tam da kardeşim bütün dünya size kaba diyor, bundan haberiniz yok. Kim kültürsüz şimdi? Yani biraz açıp kitap okuyun yani. Of ya. En harika, en tatlı, en cana yakın ve en süper biziz değil mi? Yaşasın biz ya. Biz bak bir şey değil mi? Karımla çok yaparız bunu. Bir misafirlikten dönünce özellikle. Ya en akıllı, en güzel, en sevimli biz olmamız ne kadar harika değil mi aşkım? Gördük yani milleti. Bu arada oyuncu Christina Ricci eskisi kadar popüler değil ama zamanında çok seyrettik bazı filmlerini. Bir röportajda en büyük korkusunu anlatmış da havuzda yüzerken gizli bir kapının açılıp içeri köpek balığı bırakılmasından korkuyormuş. Fobiye bak.

0: da bırakmazlar. O kadar da sorumsuz değiller ha. Önce can kurtaran düdüğü çalar, sonra görevli gelir. Sayın misafirler, köpek balığımız teknik bir aksaklık nedeniyle birkaç dakika gecikmeli salınacak. Havuzda son 5 dakika.
1: Hayır!
0: Medeniyet dediğim bu zaten. Önce anons yapılır, sonra panik başlar. Gerçi son zamanlarda önce panik, sonra haber geliyor ama... Neyse, anladınız siz beni.

Tatiller Türkiye. Haberlerim var. 2026-2027 döneminde ne yapacağım biliyor musunuz millet? Kadınlar için bir kitap yazacağım. Bay J'den kadınlara hediye olacak bu. Kral Pop Radyo yayıncılık tarafından piyasaya sürülür. Nasıl? Öyle bir şirket yok, biliyorum biliyorum. Kitabımı okuduktan sonra açacaklar, merak etmeyin. Kitapta bugüne kadar erkeklerin kadınlar hakkında şikayet ettiği, dırdırlandığı her şeyi yalanlayacağım. Ve bütün sorunların aslında erkeklerden kaynaklandığını yazacağım. Evet. Bir dinleyin, bir dinleyin. Kadınların her zaman haklı olduğunu, bizden çok daha akıllı olduklarını, adet öncesi sendromu diye bir şey olmadığını, bunun tamamen erkeklerin korkudan uydurduğu bir şehir efsanesi olduğunu anlatacağım. Kadınların dünyanın tek şaheseri olduğunu filan yazdım. Kitabın arkasına da inanılmaz hassas bakışlı böyle sanat filmi oyuncusu pozu verdireceğim. Böyle hafif yana dönmüşüm, elim çenemde, uzaklara bakıyorum. Sanki 3 gündür duygusal bağımlılık üzerine Fransız bağımsız sinemasına film çekmişim gibi. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Özellikle evli kadınlar başta olmak üzere herkes bu kitabı alacak. Ben de dehşet zengin olacağım. Ondan sonra bütün parayı alıp ortadan kaybolacağım. İkinci kitabımın adı da şöyle olacak. Kandırıldınız. Bu arada... Tarihte bu... Tam bir pisliksin Bahçe. Hayır değilim. Ya komedi programı sunuyorum. Böyle algılanıyor. Pisliği bu arada da. Yani... Tarihte bugün... İstanbul şampiyonu Fenerbahçe Olympiakos'u 1-0 yenmiş. Şimdi burada hangi branş olduğu yazmıyor haberde. Umarım basket değildir çünkü 1-0'lık basketbol maçı izleyen insanın spor sevgisi, aşkı tamamen biter. 1961'de bugün Memduh Ün'ün yönettiği Kırık Çanaklar en iyi film seçilmiş. Filmi izlemedim ama adı yüzünden bunun paraşütleri açılmamış ve grup arkadaşın hikayesi olduğunu düşünüyorum Kırık Çanakların. Türk sinemasında isimler de çok sert. Eskiden böyle acı hayat, bitmeyen yol, kırık çanaklar. Şimdiki diziler daha net. Doğrudan bağırarak söylüyorlar. İhanet, yalan, mahvolduk, kıyamet, sefalet. Bir de tarihte bugün büyük tren soygunu olmuş. Adamlar sadece parayı değil lokomotifi de çalmış. Bak bu çok özgüvenli suç. Millet çünkü bugün banka soysan kaçış için scooter kullanıyorsun. Adamlar koskoca treni götürüyor. Ayrıca lokomotif sizce ne kadar iyi bir kaçış aracı olabilir? Çünkü hani memur bey rayları takip edelim buluruz diye düşünüyorum. Ben küçükken falcı ya da medyum olmak istiyordum. Ama geleceği görmekte çok iyi olmadığımı fark edince daha az dikkat gerektiren bir meslek olan radyo sunuculuğunu seçtim. Burada da ne yapacağım çok belli değil çünkü. Ben de bilmiyorum. Yani biraz biliyorum ama her an fikrimi değiştirebilirim. Mesela şu an konuşuyorum ama ya diye sesler de çıkartmaya başlayabilirim. Ya aslına bakarsak herhangi bir medyum bile programın geri kalanında ne yapacağımı tam kestiremez. O zaman onlar da çok başarılı sayılmıyor. Değil mi? Değil mi? Yıllarca neden geleceği göremiyorum diye üzülüp bu saçma mesleğe girmişim. Girebilirmişim. Zaten dürüst olayım. Hiçbir radyo şovmeni gerçekten iyi değildir. Biz sadece... paniği profesyonelce gizliyoruz. Mesela şu anda bile oturduğum koltukta popomu sıkıştıran iki mekanik kıskaç var. Yani konuşmayı 3 saniyeden fazla bırakırsam sıkıyor.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
3: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir. Doğru. Yani bak, yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi. Şey, Mayde bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
3: ya
4: bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.
9: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi...

konuyla iyi tatiller. Sevgi, kahkaha, huzur ve biraz da psikolojik hasar bırakmak için buradayım. Ama ruh halim çok değişken. Yani programın sonunda hepinizle kavga edip stüdyoyu terk etme ihtimalim hala mevcut. Ama sorun değil. Yine konuya bağlantılı. Çünkü bu dünyada ne olursa olsun beni sevmeye devam edecek birkaç insan olduğunu biliyorum. Bunlardan en başta Bülent Ersoy. Ve nedense bu ilgi içimi inanılmaz rahatlatıyor. Çok güçlü bir isim tarafından sevilmek. Adım Bayce, burası Kral Pop Radyo. 35 yıldır mikrofon başındayım. Ve artık gün sayıyorum. Yani şaka yaptığım bir ünlünün sevgilisi mi olur, koruması mı olur, fitness influencer kuzeni mi olur, biri çıkıp ağzımı burnumu kıracak diye, ayıracak diye bekliyorum ama söylesenize bana bugüne kadar hangi şakayı risk alıp yapmadım ki? Yani hiçbiri burnumdan, gözümden ve yaş ilerledikçe iyice hassaslaşan kemiklerimden daha değerli değil. Yani güzel bir şaka buldum mu, onu mu yapmak, osteoporosis mi? Ben şakayı yaparım. Ayşe, hiç pişmanlık duyduğun aşk ilişkin oldu mu? Hayır, berbat olanlar dahil, aldatılmalarım ve üst seviye ruh hastalıkları yaşatanlar dahil hiçbir ilişkimden pişman değil. Hepsine bugünkü beni yarattıkları için minnet duyuyorum. Çok kaliteli bir ben yaratmadılar. Ama en azından yayın çıkıyor. Yayın çıkıyor. Pişmanlık duyduğum şey yaşayamadığım aşklar olabilir sadece. Çünkü insanın kafasında her zaman alternatif bir hayat dönüyor. Acaba onunla birlikte olsam ne olurdu filan diye. Acaba onunla evlenseydim ne olurdu diye. Sonra gidip kedinin kusmuğunu temizliyorsun. Gerçek hayat tekrar senin yerine oturtuyor. İlişkin nasıl gidiyor diye soruyorlar. Ben artık üçüncü evliliğinde yıllanmış biriyim. İlişkiden çok küçük çaplı belediye yönetiyoruz burada. Yani o basit bir şey değil. Romantizm hala var. Var tabii. Ama yanında işte aidat, internet faturası. Bu kargo ne? Yine mi kargo? Bu ne? Neyin kargosu diye soruşturmalarıyla geliyor. Yine de göründüğümün aksine ciddi ilişkilerin adamıyım. O kadar ki hayatımda aynı anda bir sürü ciddi ilişki istiyorum. O kadar ciddiyim. Çok ciddiyim. Ya, hayır. Şaka ediyorum. Vazgeçtim. 55 yaşındayım. Ne istediğimi tam bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Sadece sürekli yeni ve geliştirilmiş formüllü bir hayat bekliyorum. Kutudan hep aynı bahçe çıkıyor. Babam bana 5 yaşındayken demişti ki, oğlum sen gerçekten uzaylı gibisin, bu dünyada çok zorlanacaksın. Babam 5 yaşındayken değil. Ben 5 yaşındayken o söyledi bunu. O kadar ileri görüşlü biri değildi. Haklı çıktı çünkü hala insanları tam anlayamıyorum millet. Bir gün birbirlerine aşk ilan ediyorlar, ertesi gün story'den laf sokuyorlar. Bir gün ruh eşim diyorlar, ertesi gün birbirlerinin Spotify listesini bile engelliyorlar. Ben gerçekten sizin türünüzü çözemiyorum. Bunları yapan insanlar. Burası Kral Pop Radyo. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bayram boyunca birlikteyiz.

0: Teknolojileri MediaMarkt'tan Haier 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94,

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 5 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Ankara Ekos Beni Al. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Manifest Amatör. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Amatör. 9 numara Çağla Doğu Sevek Seni Düşündüm. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün. 9 numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Umur Doma, Hande Ünsal, Gel. 7 numara Ankara Ekos, Beni Al. 6 numara Manifest, Daha İyi. 5 numara Semi Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numara Serkan Nişancı, Eller Üzer. 3 numara APO, Ömrüm. 2 numara Blok 3, Kusura Bakma. 1 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.